başkı dilişi utma ulu Utev yalı buzdaşlara Ana suşu bina kutur oldu Kamarı gömü buzdaşlara Ötte lafı beşte koder Tappa bari kurkul gelişi